0: Bişkek'te saat 13.
1: Yıl 23 Dünya Şampiyonası'nın başka demir ölçüsü KCB Bankı. KCB 25 yıldan beri Kırgızistan'ın bank hizmetlerinin rınagında. KCB'nin mobillik tirkemesini yükte alıp, jana 20%'dan kredit alu, akça kotoru, kartaga buyrutma beru mümkünçülüklerini alıp, paydalu başka hizmetlerde dağı koldonuñuzdar. KCB, bir tirkemedegi bank. Ulttuk banktan lisenziyası 046.